0: yaşına ve ten.
1: Günlen anı ve ten.
2: Yaşı zuga. Çoğuta çoğuta.
3: Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta. Çoğuta.